hayal kırıklığı. Hop, televizyonda yeni bir canlı intihar saldırısı. Fonda ezberlenmiş telkinlerin kirli provası. Son zamanlarda eve kapandım, tüm işleri saldım. Hava da soğuk zaten. Ben tropik ada insanıyım.